man. Yeah, man like arts. Work one, bruv. Gang business, innit? BMT then. Chuck check dick, duma. Çok çektik duma. Seni sevgin yalan, hep yollardayım like varan. Çok çektik yorgun kafam, çöpten yaram, çok yaram derin. Çok çektik duma.

tamam der. Yak şu çiçekleri boz. Yarimin leblebi lepleri close. Körlü saçıyla kuzum merinos. Tatile gittik çeşme asos. Senneki çift benneki floş. Çekmişsin kız anana. Al bende var banana. Her noche her manana.